0: Ülkedir Ahmet Agayan. Ben size rahatça söyleyeyim Agayan. Ülkedir Ahmet.
1: We are the champions.
2: Come on! Don't make one move!